0: Da çukur diç çöne Boris galiba.
1: İşe bırak uligocit emlik.
2: Çümen çümen basın dara basın sesin.
3: Kulde unda tabaş. Mizgay marcos imez tumanı yok.
4: Kuli yok.
5: Kuli yok. Kande sağım ne hepsine gamaç edin.
0: Or şabat, ot şabat stap aras kevs.
6: Okros saraya sayı şevem. Çev sakutas robom şevmere.
0: Sağım o sepse.
1: Mere as verçit, as mematlevi. Çev mogodili sisteme komarari. Berzene ben moigoni. Sağet sağ. Boşardik. Ben şöyle sağ.
0: İnomani, çöne burze.
7: Amin de da çöne.

0: Arada magari film yek, argı film yek sadece.
1: Rahal ateol şişediyiz.
0: Rogor?
1: Ateol şişediyiz.
0: Ateol şiar şediyiz.
1: Ara,
0: ara. Ara.
1: Saat benim bilmiyorum.